kavrayacağım bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip, bir deyip